0: Korsan Klasik. Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere iki kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.
2: Hafta sonu klasikleri.

0: Borusan Klasik Konser Rehberi
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere 2 kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: hafta sonu klasikleri. Borusan Klasik'te hafta sonu klasiklerini dinlediniz.
1: Konser rehberi.
2: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
0: Davetiye kimin?
2: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere iki kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor, çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Diciten c'è la sua compagna vostra, c'ho perduto suona fantasia.
2: Franco Corelli. Lirik bir ihtişamla şarkı söyleyen İtalyan tenor Franco Corelli, geçen yüzyılın en iyi, en karizmatik ve en gizemli tenoru olarak ünlenmiş, tenorların prensi unvanını almıştır. Sahnelerde boy gösterdiği sürece opera tutkunlarını coşkuya sürükleyen ünlü tenor, 1921'de İtalya'nın Ancona kentinde doğmuş, 1951'de kazandığı yarışmadan sonra sanat dünyasına adım atarak ilk kez Roma'da Carmen operasında Don Jose rolüyle sahneye çıkmıştır. Sesinin güzelliği, sağlam tekniği, müzikalitesi, tutkuyla söylediği her cümlede seyirciye verdiği sonsuz heyecan Corelli'yi zirveye taşımış, giydiği her kostümü bir film yıldızı gibi taşıyan fiziğiyle kendisinden önceki ve kendisinden sonraki birçok tenordan birkaç adım önde yer almıştır. İtalya'nın gelmiş geçmiş en iyi tenorlarından kabul edilen sanatçı, kariyerinde hızla yükselmeye başlamış, Maria Callas, Renata Tebaldi, Birgit Nilsson gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmış, iki kez çalıştığı Herbert von Karajan onu şu sözlerle övmüştü. Sesinde kahramanca bir güç var ama aynı zamanda ton olarak da büyük bir güzellik, duygusallığı karanlık, gizemli bir şekilde melankolik. Ama her şeyden önce gök gürültüsü ve şimşek, ateş ve kan dolu bir ses. Sadece New York'taki Metropolitan Operası'nda 368 opera eseri seslendiren 1950, 1960 ve 1970'lerin en çok sevilen, takip edilen, plak yapan, temsilleri heyecanla beklenen tenorlarından biri olan Franco Corelli, 1976 yılında emekli olup sahnelerden çekildikten sonra şarkı söylemenin neşesini ve sahneyi çok özlüyorum demişti. Kelimelerle tanımlanamayan, sıra dışı bir sesin sahibi efsanevi tenor Franco Corelli, 2003 yılında geçirdiği bir beyin kanaması neticesinde 82 yaşında hayata veda etmiştir.

0: Borusan Klasik.
1: Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik Durak. Suflör.
2: Mendelssohn'a bir gün karısı eve gelirken et almasını söyler. Mendelssohn da kasaba uğrar ve karısının istediği eti alır, eve gelir. Tam paketi açıp eti çıkaracağı sırada etin sarılı olduğu kağıdın üzerinde notalar olduğunu fark eder. Birden Mendelssohn'un kafasında şimşekler çakar. Bu, Bach'ın 1729'da yazdığı bilinen ama bir türlü bulunamayan Matthäus Passion'un notalarıdır. Karısına etin kağıdına hiç dokunmamasını söyleyerek evden fırlar gider. Kasaba ambalaj yaptığı kağıtları nereden bulduğunu sorar.
3: Yukarıda bir depomuz var. Ambalaj kağıtlarımızı orada saklıyoruz.
2: İşte Bach'ın bilinen ama bulunamayan ünlü Matthäus Passion'u kasabın deposundaki ambalaj kağıtları arasından çıkar.

Tadımlık sözler. Beethoven en baştan taşları üst üste koyarak sağlam bir bina inşa eder. Mozart ise birbirinden farklı taşları birleştirerek dünyanın en harika ezgilerini doğru bir şekilde bir araya getirir. Alfred Brendel.

Müzik tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük müzik dehasının sadece 35 yıllık bir ömür yaşaması ve bu ömre 626 ölümsüz eser sığdırması, müzik dünyasının en büyük kazançlarından biri olsa da Mozart'ın 35 yaşında dünyaya veda etmesi bence büyük bir kayıptır. Müzik dünyası insanı Mozart'tan daha çok şaşırtacak bir harika çocuğa sahip olmadı. Onun bestelerindeki her nota sadece eşsiz olmakla kalmamış, her duyguyu, her ruh halini mükemmel bir şekilde anlatmıştır bizlere.

Ne demiştim ni piyanist Arthur Schnabel, Mozart'ın müziği çocuklar için kolay ancak sanatçılar için çok zordur. Wolfgang Amadeus Mozart, gelmiş geçmiş ve muhtemelen gelecek olan müzisyenlerin en iyisi. Mozart'ın müziğinin olmadığı bir dünya düşünebiliyor musunuz? Ben düşünmek bile istemiyorum. Çektiği acıları bile acı bir çığlık olarak değil, soylu bir şarkı şeklinde yansıtan Mozart'ın müziğinde herkesin kalbine hitap edecek bir şeyler vardır. Çocuklar, yetişkinler, müzikçiler, hatta ömründe hiç klasik müzik dinlememiş olanlar. Dostumuz Mozart'ın müziğini herkes bağrına basabilir.

0: Şefin tavsiyesi.
1: Mozart'tan ne dinlemeli? İşte en korktuğum soru bu. Çünkü yanıtlaması çok zor. Bir kere Mozart'ın gözünde opera besteciliği çok ama çok önemliydi. Esaslı dinlemeye bestecinin o muhteşem operalarından Sihirli Flüt ya da Don Giovanni, bu ikisiyle başlayabilirsiniz. Muhteşem bir müziği vardır Mozart operalarının. Kendine has, eşsiz bir müzik. Tam 27 tane piyano konçertosu armağan etmiş dostumuz müzik dünyasına dile kolay. Çoğunu da kimin için bestelemiş biliyor musunuz? Kendisi için, konserlerinde seslendirmek için. Sihirli güzellikteki bu konçertoların hepsini dinleyin. Senfonilerini de atlamayın, onlar da çok güzeller. Güzellikten de öte, muhteşemler. Mozart da dostluğu iyice ilerlettikten sonra Requiem'ini ve Sol minör, Yaylı Çalgılar Beşlisi'ni dinlemek isteyeceksiniz, benden söylemesi.

Müzik Mutfağı tanımlıktan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı dilerim. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik. Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere iki kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieriyle zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

0: Borusan Klasik. Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora. İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve Amerika gibi ülkelerin zengin müzikal miraslarını bir araya getiren bir repertuarın seslendirileceği konser hakkında detaylı bilgi almak üzere koro sanatçısı Cem Değirmen telefon attığımızda. Cem Bey, Borusan Klasik'e hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Zaman ayırdınız. Provadan kaçtınız.
2: Doğru, evet. Şu anda içeride bu eserlerin provası yapılıyor. Ben de size bir vakit ayırdım. Bizim için çok kıymetli bu davetiniz.
1: Çok teşekkürler. Bizim için de öyle.
2: Elimizden geldiğince paylaşalım.
1: Sağ olun, sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nerede eğitim aldınız? Devlet Çok Sesli Korosu'na ne zaman katıldınız?
2: Tabii ben Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Opera bölümünde okudum. 2017 yılında mezun oldum. 2021 yılında da Devlet Çok Sesli Korosu'na katıldım. O günden beri, 2021 yılından beri 5. sanat sezonumu da geride bırakmak üzereyim.
1: Sesinizden anladığım kadarıyla bas mı söylüyorsunuz?
2: Evet, ikinci bas dediğimiz en kalın sesleri söyleyen gruptayım ben de koroda.
1: Harika, işi taşıyan, altyapı en sağlam olması gereken parttasınız.
2: Elden geldiğince tabii, evet, doğru. Armoni'nin en önemli yeri tabii, evet, evet. Binanın diyoruz buna.
1: Temel.
2: Temel iyi kurulursa gerisi de tabii ona göre inşa ediliyor.
1: Kesinlikle, doğru. Kesinlikle. Konserin basın duyurusunda koronun aynı gökyüzünün altında el ele vermenin duru gücünü deneyimlemek üzere dinleyicileri konsere davet ettiği yazıyor. Peki Aurora konserine gelecek olanları neler bekliyor? Seslendireceğiniz eserler hakkında biraz bilgi verir misiniz?
2: Tabii, elbette. Aurora konseri bizim yaptığımız özel bir tasarım konser. Aslında koronun mobilitesini, sahne üzerinde yer değişiklikleri yapabilmesini sağlaması üzerine biz yıllardır çeşitli farklı konseptlerde, farklı temalarda konserler tasarlıyoruz. Aurora'da bunların son yıllarda güçlen seyirci tarafından da büyük ilgiyle takip edilmiş bir başka başlıkta olan konseri. Hı hı. Özellikle kuzey müziği odaklanıyor. İskandinav yani müziklere odaklanan bir konser. Tabii başlığında da belirttiğimiz gibi Aurora aslında kuzey ışıklarının o ihtişamını seyircilerle buluşturduğumuz bir yapı diyebilirim, bir yapıt. Bu konserde İngilizce, Norveççe, Estonca ve tabii ki bir Estonca eserin de Türkçe çevirisi olmak üzere 4 farklı dil seyircileri bekliyor. Koro eserleri, solo ve koro için bestelenmiş eserler, perküsyon eşliği, piyano eşliğiyle ve arp solosuyla şekilleniyor. Bunun yanında tabii bir de çok enteresan bir iki eserimiz var. S.M. Wiles'in Northern Lights ve Stars isimli iki eserinde 8 sesli bir armoni duyacak seyircilerimiz. Hı-hı. Bunun yanında da çok enteresan eserler bunlar. S.M. Wiles bardakların rezonansını kullanarak bir eşlik yapısı planlamış. Armonik hatta çok enteresan, çok aslında işte o gökyüzündeki Aurora'nın ışıltısını hissedeceğimiz iki eserimiz var. Hı hı. Konserde. Sanatçılarımızın bir bölümü, önemli bir bölümü parçalardaki eşliği, aslında bardak eşliğini de aynı zamanda eserleri seslendirirken kendi partisyonları hangi bardağın rezonansına ihtiyaç varsa o anda onun bardağını rezone ettirerek bir eşlik yapısı oluşturuyor. Bu da enteresan. Onun için tabii ki bu konser ışık tasarımıyla ve video tasarımıyla da öne çıkan bir konser. O katmanlarından da ayrıca bahsetmek tabii ki isterim.
1: Evet, lütfen gerçekten bu anlamda kulaklarımız kadar, anladığım kadarıyla gözlerimiz de Aurora'nın sihriyle doyacak. Böyle bir tasarım olması da çok etkileyici.
2: Dediğiniz gibi yani aslında kulaklar göze de hitap eden tarafını önemsiyoruz. En nihayetinde zaten sahne işlerinin tamamında göze hitap çok önemli. Bizim de yaptığımız bu tasarım konserde, aslında Ankara'da yaptığımız konserde, CSO'da Ankara ana sahnede yaptığımız etkinliklerde biz ışık tasarımını aktif bir şekilde kullandık. Cem Parıldar arkadaşımız ışığın uygulamasında yardımcı oldu ve çok kıymetli bir içerik ortaya çıkardık ışık katmanında. İstanbul'da da çok fazla tiyatroda, müzikalde ışık tasarımları yapan Ayşe Sedef Aytar Burada çalışıyoruz. Hem ışık uygulamasında hem de tasarımında kendisi ekibiyle beraber bizimle çalışıyor. Hatta o da bugün Ankara'da provamıza teşrif etti. Şimdi içeride notlarını alıyor. Aynı zamanda tabii yine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi opera sahnesinin süper prodüksiyon gücü var. Tabii evet. Perdeler var, projeksiyonlar var. Dolayısıyla biz de bu anlamda bir katman yarattık ve video tasarımcısı ve uygulamada yine yer alacak Ataman Girişken isimli sanatçı arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Bu video tasarımlarının da imajinasyonların imajlarını oluşturan illüstrasyon tarafında koro sanatçımız Elif Cambazoğlu'yla beraber çalıştık. Böyle çok katmanlı bir iş göreceğiz aslında. Sahnede çok biz güzel eserleri söylerken deneyimciler, seyirciler üst yazıyla bir yandan sözleri hem orijinal dilinde hem de Türkçe olarak takip ederken, bir yandan da tabii özel ışık tasarımıyla ve projeye özel çizilmiş görsellerle projenin aslında hikayenin derinliğinde güzel bir deneyim yaşayacaklar bir saatliğine diye düşünüyoruz. Bu noktada bayağı özenli bir çalışma, ummalı bir çalışma sürdürüyoruz epeydir.
1: Harika, gerçekten salondan içeri girip kendimizi size teslim edeceğimiz bir konser deneyimi anladığım kadarıyla.
2: Evet, umarız böyle bir güzel bir deneyim olur herkes için. Çok tabii güzel. Yenilikçi çalışmalar bunlar. Yani koro müziği alanında klasik bir konserdense tasarımlı koro konserleri biraz daha farklı bir alanda, daha prodüksiyonel ve rejisel katmanları da içine alıyor. O anlamda biraz da ilham verici, ufuk açıcı kesinlikle olabilir diye düşünüyoruz. Bizler de tabii ki bu sadece biz yapmıyoruz. Yani pek çok amatör koronun da bu alanda çok kıymetli çalışmaları var. İşte dansı kattıkları, yine beden dilini kullandıkları, ışığı kullandıkları, kostümü kullandıkları. Aslında bu opera ve bale festivalinde yer almasının da bir noktada önemli sebeplerinden biri koro müziğinin de artık katmanları da içine alıyor. O anlamda biraz da ilham verici, ufuk açıcı kesinlikle olabilir diye düşünüyoruz. Bizler de tabii ki bu sadece biz yapmıyoruz. Yani pek çok amatör koronun da bu alanda çok kıymetli çalışmaları var. İşte dansı kattıkları, yine beden dilini kullandıkları, ışığı kullandıkları, kostümü kullandıkları. Aslında bu opera ve bale festivalinde yer almasının da

0: örnekleri var. Gerek işte Estonya Filarmonik Oda Korosu, gerek Norveç Solistler Korosu gibi pek çok koro da aslında tasarımlı konser dediğimiz konserler yapıyor. Yani konser tasarımcılarıyla birlikte işte bugün bahsettiğim isimlerin olduğu ekipler oralarda da kuruluyor. Şefin direktörlüğünde, bizim de Burak Onur Erdem şefimizin direktörlüğünde bu ekipleri topluyoruz ve hep birlikte çalışıyoruz. Aslında bu o anlamda da bu festival açısından bence yine kıymetli bir yerde duruyor.
1: Çok.
0: Bu konuda tabii İstanbul Devlet Opera Balesi'ne de çok teşekkür ediyoruz yani bu incelikleri için. İstanbul seyircisiyle buluşturmak için de çok heyecanlıyız. Aynı zamanda dediğim gibi Ankara'da 3 konser yaptık. Tamamen dolu geçen seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde. İstanbul'a da büyük bir heyecanla gidiyoruz. Kendi Ankara kabuğumuzu bu anlamda Aurora nezdinde kırmış olacağız. Bu sefer İstanbul seyircisine genelde senfonik eserlerle sahne alırken, o şekilde karşılarına çıkarken, bu sefer de koronun merkezde olduğu bir tasarım konserle merhaba diyeceğiz. Bizim için büyük bir heyecan tabii ki bu.
1: Harika. Biz de heyecanla bekliyoruz. Zaten Devlet Çok Sesli Korosu'nun bu vizyoner ve yenilikçi üslubunu, konserlerini heyecanla takip ediyoruz. Peki bu konserin yapısı anlattığınız gibi her anlamda çok güçlü. Tek tek eserlerin anlatısı çok güçlü. Sizin de ifade ettiğiniz şekilde konserin tasarımı da çok güçlü. Bir şarkıcı olarak sahne üzerinde böyle bir prodüksiyonun içinde yer almak, biraz hani makrodan mikroya inelim. Sizin özelinizde nasıl bir etki yaratıyor? Nasıl hissediyorsunuz?
0: Tabii bireysel bir yorum olacak. Benim
1: Lütfen.
0: için özellikle böyle 8 sesli yapılar, yer yer 16 sese çıkan büyük polifoniler içerisinde yer almak bulutların üzerinde bir his. Özellikle bu eserleri seslendirirken, bu konserin tasarımındaki eserleri seslendirirken kendimi o bütünün parçası olarak hissetmekte büyük bir hafiflik de hissediyorum.
1: Ne güzel.
0: Dediğim gibi bu büyük büyük armonik yapıların içinde katmanlarda yer almak ve tabii ki dinamik aralığı da çok geniş eserler. Yani işte piyanissimo'dan fortissimo'ya çok geniş bir skalada aslında dinamik gücümüzü de kullandığımız, koronun müzikalitesini de ortaya koyduğu bir yapı var. O yüzden sanatçı tarafında bazen sınırları zorlayan, gerek işte entonasyon anlamında gerek ritim anlamında yapıtlar var içerisinde. O anlamda bence herkes için de tabii bunun çok oldukça keyifli ve verimli olduğunu düşünüyorum. Kendi açımdan dediğim gibi bulutların üzerinde bir his olarak tanımlayabilirim. Tam da böyle belki Aurora'ya yakışan bir tabir de olmuş olabilir bu. Yani
1: Evet.
0: şu an aklıma geldi ama
1: Çok güzel.
0: hani içeride bir de tabii işte dediğim gibi bardaklarla şarkı söylüyoruz. Yani bardak rezonansı ile şarkı söyleme deneyimi apayrı bir deneyim.
1: Çok
0: Bunun
1: çılgın.
0: yanı sıra tabii perküsyon eşlikleri var. Yani perküsyon eşlikleri dediğimde de tabii ki mesela Cloudburst, Eric Whitaker'ın Cloudburst eserinden bahsetmeden geçemeyeceğim.
1: Lütfen.
0: Yağmur sesleri yaptığımız işte bir şimşek efektinin yine insan sesiyle, eliyle yapıldığı, kendi içerisinde çok özel armonik yapıların kullanıldığı ve perküsyonların da bir katmanda sürekli aslında bu Aurora derken biz bir yandan da kadim bir bilgelikten de bahsediyoruz. O kadim tarafı, arp eseri de buna bir örnek. O insanın aslında ilkel kodlarını, geleneksel kodlarını öne alan bir tarafı var. O yüzden ayinsel bir drama tarafı da var konserin. O anlamda da her ne kadar çok romantik bir akış gibi duyulsa da Aurora, bir öte yandan da çok büyük bir aslında ayinsel, perküsif yapıtlar da içeriyor. Bunun da içinde olmak, aslında renkli bir yapının içinde olmak da insana iyi geliyor. Yani büyük bir yelpaze var. Palet çok geniş. Hani çok soft, çok yumuşak bir müzik de var. Ama aynı zamanda konserin tabii akışında verilen mesajlar gittikçe böyle daha dilin biraz daha sertleşmesi, yapının daha ritmik, daha köşeli bir hal alması insanı aslında konserin içinde baştan sona bir rejinin içerisinde bir teatral bir performansa da
1: Çok
0: sürüklüyor.
1: güzel.
0: O yüzden böyle salt bir müzik performansı yapmaktan daha öteye bir teatral bir performansa doğru da gitmesi kendi açımdan oldukça etkileyici. Çünkü ben de disiplinler arası çalışmaları çok severim. Hani hatta bu anlamda bir sanat topluluğu da kurmuş birisi olarak, yeni bir sanat formu arayışında bir sanatçı olarak benim için çok besleyici ve ilham verici oldu.

0: olduğunu da söyleyebilirim.
1: Harika. Madem sözü açıldı, lütfen o yapıdan da söz edin.
0: Elbette, memnuniyetle. Mod Art Collective adında kolektif ve katılımcı sanat üretimi yapılması amacıyla ben yeni bir sanat formu inşa etmek üzere bir topluluk kurdum. Bugün yaklaşık 200-250 kişilik bir ağımız var. İçinde sanatçıların, sanatseverlerin olduğu, farklı meslek gruplarından insanların olduğu. Aslında çok hani güzel sorular da alıyoruz son zamanlarda. Mesela operayla farkı nedir bu disiplinler arası sanatın diye soranlar oluyor. Ben hemen bu anlamda genel üretim tarzımızı açıklayayım. Biz bir
1: Lütfen.
0: tema etrafında sohbet etmek üzere buluşuyoruz. Bir tema, örnek veriyorum, işte hafıza veya sınır, işte gölge olabilir. Bu tematik sohbetlerde sanatçılar ve sanatseverler bir arada bir süreliğine sohbet ediyorlar. Yaklaşık işte 10 buluşma, 15 buluşma, 20 buluşma. Bir yandan da bu tematik sohbetlerin içerisindeki konuların ilhamıyla sanatçılar üretimlerini gerçekleştiriyor. Bunlar her disiplinde olabilir. Yani bir performatif sanat da olabilir, bir enstalasyon da olabilir, bir resim olabilir, bir heykel olabilir. Yani görsel, işitsel ve performatif tüm sanatları içine alan bir üretim biçimi olarak aslında önerdiğimiz bir form bu. Mod adını verdiğim bir form. Ve bunları en sonunda bağlam kurarak bu eserleri bir kurgu, bir reji içerisinde performe etmeyi amaçlıyoruz. İlk performansımızı da hafıza temasında ürettiğimiz Bu Bir Kara Kutu mu modunu Ekim ayında yapmayı
1: Harika.
0: planlıyoruz. Şu an eserlerimizin büyük bölümü hazır, bağlam kuruldu, tematik sohbetler çok ciddi bir arşiv ve dokümantasyonla tutuldu ve yavaş yavaş artık kendini gerçekleştirecek, kabuğunu kıracak noktalara doğru gitmesini umut ediyoruz. Benim de bir taraftan da öyle bir dünyam da var diyebilirim.
1: Çok
0: Büyük
1: güzel.
0: bir heyecanla sürdürdüğüm bir taraf.
1: Tebrik ederim. Gerçekten heyecan verici. Lütfen bizi haberdar edin.
0: Ne mutlu.
1: Performanstan duyuralım radyomuzda, ilgi duyanlar katılsınlar, parçası olsunlar dilerlerse.
0: Ne
1: Peki.
0: mutlu, ne kadar incesiniz. Çok sağ olun.
1: Ne demek bu sanat dediğimiz sınırları esnetmek, farklı şekilde düşünmek, konserin repertuarını seslendirirken, kişisel olarak hissettiklerinizden söz ederken şöyle düşündüm. İnsanın en ilkel kodlarından en rafine kodlarına uzanan bir yolculuk canlandı gözümde.
0: Ne güzel,
1: Dolayısıyla
0: ne güzel bir tabir.
1: sizin de bu girişiminiz Modart bu anlamda eminim ilham veren, kafalardaki sınırları esneten, yaratıcılığı körükleyen bir çalışma olacaktır.
0: Ne
1: Şimdi
0: mutlu, ne güzel özetlediniz.
1: bu konserde size piyanoda devamlı eşlikçiniz olan piyanist Gülce Sevgen eşlik edecek. Arp'ta İlayda Sezen, perküsyonda Miraç Biçer ve Mehmet Çınar Yılmaz. Doğru değil mi?
0: Evet, çok doğru. Çok
1: Tamam.
0: kıymetli sanatçılarla yine bir aradayız.
1: Harika.
0: Çok doğru.
1: 8 Haziran Pazartesi günü Devlet Çok Sesli Korosu'nun İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 8'de başlayacak olan konserini izlemek isteyenler nereden bilet alsınlar?
0: İstanbul Devlet Opera Balesi'nin festivalinin duyurulduğu biletini al sitesinde bizim konserimizi de bulabilirler.
1: Tamam.
0: Biletini al üzerinden biletlere erişebilirler.
1: Biz de sizin davetliniz olarak bir dinleyicimize bir davetiye vereceğiz. Onu
0: Ne
1: da
0: mutlu, ne
1: bir
0: güzel.
1: yarışma yapacağız hem duyurularımızla birlikte. Onu da bu vesileyle duyurmuş olayım dinleyicilerimize.
0: Çok kıymetli. Tüm İstanbulluları bekleriz.
1: Umuyorum harika bir konser, dolu dolu bir konser olacak. Hem sahne üstündekiler hem de seyirci koltuklarında oturanlar için. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı kapatmadan önce?
0: Çok teşekkür ederim. Herkese koroyla, çok seslilikle, birbirini dinlemeyle, koro kültürüyle, gerek sohbet ederken, gerek şarkı söylerken, gerek müzik yaparken, koro dinamikleriyle, çok seslilik dinamikleriyle bir yaşam, bir düşünce biçimi dilerim.
1: Çok güzel. Devlet Çok Sesli Korosu sanatçılarından Cem Değirmen telefon hattımızdaydı. Aurora konseriyle ilgili verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ederim. Harika bir konser diliyorum Cem size.
0: Çok teşekkürler davetiniz ve bu güzel yayınınız için. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Borusan ailesine sevgiler, selamlar.
1: Çok teşekkürler.
2: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.

0: Susan Klasik. Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere iki kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieri ile zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieri ile zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

0: Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere 2 kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak, özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz, Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik. Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere 2 kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieri ile zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir Cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieri ile zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

Allô? Au 2-0-4-7. Allô? C'est vous, Joseph?

avec Coupel.

0: Borusan Klasik. Konser rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere 2 kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Usta yorumcular, ekol isimler, yeni ve sıra dışı yetenekler. Hepsi Çalgıların şarkısında bu haftada kendilerini keşfetmemizi bekleyecek. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve yeni sesler arayışında olan programımıza Fransız besteci Erik Satie'nin son derece yalın ve minimalist piyano parçalarından bir numaralı Gnosien'i dinleyerek başlayalım. Piyanist Daniel Varsano seslendiriyor.

Piyanist Daniel Varsano, Erik Satie'nin bir numaralı Gnossien isimli piyano parçasını seslendirdi. Gnossien, bu büyülü ve gizemli kelimenin anlamı hakkında birçok teori bulunmaktadır. Gnossien kelimesinin kökeninin Gnosis'ten geldiği düşünülüyor. Gnosis, antik Yunanca'da gerçek bilgi anlamına geliyormuş. Şimdi bu kelimenin arkasındaki gizemi düşünerek bir kez daha az önce dinlediğimiz bir numaralı Gnossien'e kulak vereceğiz ama bu kez bambaşka bir yorumla dinleyeceğiz ve kulaklarımıza bayram ettiren bir müzikal diyaloğa tanıklık edeceğiz.

Piyanist ve besteci Michel Camilo ile flamenco gitaristi Tomatito'nun tüm yeteneklerini sergilediği Spain Forever albümünden Erik Satie'nin Bir Numaralı Gnosien adlı parçasını dinledik. İster iflah olmaz bir müzik tutkunu olun, ister müzik keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri, şu anda bizimle birlikte rengarenk bir akışa hazırsanız çalgıların şarkısı müzikal seyahatine kaldığı yerden devam edecek.

Erik Satie'nin az önce dinlediğimiz bir numaralı Gnosien'i kadar olmasa da oldukça popüler olan ve birçok filmde kullanılan 4 numaralı Gnosien'i dinledik. Piyanist Reinbert Delayou seslendirdi. Çalgıları kışkırtarak beklenmedik müzik birlikteliklerini ortaya çıkartan Erik Satie'nin Gnosien'leri güzel sürprizlerine devam ediyor. Bakalım cello ülkesinde neler oluyor?

Yuvarlak yayıyla cellonun ses yelpazesini genişleten cellist Burkhard Maria Weber tarafından yönetilen, son derece yaratıcı ve yetenekli müzikçilerden oluşan Celloland topluluğundan Erik Satie'nin 4 ve 3 numaralı gnosyenlerini dinledik. Şimdi yine piyanist ve besteci Michel Camilo ile flamenco gitaristi Tomatito'nun tüm yeteneklerini ortaya koyduğu Spain Forever albümüne dönüyoruz. Farklı müzikal dünyalara ait olmalarına rağmen pek çok ortak noktada buluşan usta müzikçileri bu kez Piazzolla'nın ölümsüz eseri Oblivion'u yorumlarken dinliyoruz.

Piyanist Michel Camilo, flamenco gitaristi Tomatito'nun yorumundan Astor Piazzolla'nın Oblivion adlı eserini dinledik. Kemancı Karen Gomio, E Piazzolla Trilogy, Bir Piazzolla Üçlemesi adını taşıyan albümünü bestecinin doğumunun 100. yılında çıkarmış. Gomio'nun Piazzolla'ya doğum günü armağanı olarak tasarladığı albüm, Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın müziklerini içeriyor. Piazzolla'nın müziğini derinlemesine hissetmemize yardımcı olan albümden, bestecinin tango tarihinin dönemlerini anlattığı Tango Tarihi adlı eserinin ikinci parçası Cafe 1930'u dinleyeceğiz. Kemancı Karen Gomio'nun ilham verici yorumuna Stefan Jones gitarıyla ortak oluyor.

Kemancı Karen Gomyo, E Piazzolla Triloji bir Piazzolla üçlemesi adını taşıyan albümünden Cafe 1930 adlı parçayı gitarist Stefan Jones'la birlikte seslendirdi. Yaşamının büyük bir bölümünü Paris konservatuarında geçiren trompetçi Alison Balsam ilhamını Paris'ten alan Paris albümünde 20. yüzyıl büyük Fransız bestecilerinden Ravel, caz ustası Django Reinhardt ve popüler Fransız şansonlarına kadar bir dizi sıra dışı eseri bir araya getirmiş. Ünlü trompetçinin basma kalıp Paris'te sesten kaçındığını söylediği albümün çok çeşitli ve yaratıcı eser seçkisinden ilk olarak Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'nun ikinci bölümünü trompet düzenlemesiyle dinleyeceğiz. Alison Balsam'ın muhteşem yorumuna Tim Redmond yönetimindeki Guy Barker Orkestrası eşlik ediyor.

Trompetçi Alison Balsam, Tim Redmond yönetimindeki Guy Barker Orkestrası eşliğinde Maurice Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'nun ikinci bölümünü seslendirdi. Guy Barker ve Alison Balsam'ın orkestra düzenlemelerinin yer aldığı Paris albümünden iki popüler parçaya kulak vereceğiz şimdi. Önce Michel Legrand bestesi Leylakların Valsi, ardından gitarın efsane ismi Django Reinhardt'ın en sevilen bestelerinden Bulutlar gelecek radyolarınıza.

Trompetçi Alison Balsam, Tim Redmond yönetimindeki Guy Barker Orkestrası eşliğinde Leylakların Valsi ve Bulutlar adlı sevilen parçaların düzenlemelerini seslendirdi. Oldukça nostaljik ve melankolik bir ruh halini yansıtan bu popüler parçalardan sonra çalgıların şarkısı başa dönüyor ve bu programımıza ilham veren Erik Satie'nin bir numaralı Gnosueni ile sona eriyor. Bu büyülü parçayı son kez iki erkek kardeş müzikçiden, gitarcı Steve Hackett, flütçü John Hackett'tan dinliyoruz.

Eric Satie'nin bir numaralı gnosiyenini gitarcı Steve Hackett, flütçü kardeşi John Hackett'la birlikte seslendirdi. Eric Satie'nin eskizleri adını taşıyan albümdeki bütün düzenlemeleri gitarcı Steve Hackett yapmış. Günümüzün telaşlı dünyasına rahatlatıcı bir soluklanma getirmek isteyen çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye yine devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieri ile zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

0: Eldört yaman, doğunun, batının, gün ortasının ve kara yurdun beyleri. Bu mavi gecede Ulu Hakan Feridun'un çağrısına kulak verdiniz ve buraya toplandınız. Gelişiniz mutlu ve uğurlu olsun.
1: Size hoş sözler diyen tatlı dili kutlarız. Ey Hakan'ın başlanışı, söyle, uğurlu haberi beklemekle sabrımız tükeniyor. Daha çok bekleyecek miyiz?
0: Tanrı Feridun'un dileğini hoş tuttu. Yurdun son kara yazgısını da değiştirdi. Yıllardan beri bir yavru bekliyor. Hatun neredeyse doğuracak.
2: Hepimiz yedi yandan, yedi türkü fotoğrafına geldik. Yıllar var ki Ulu Hakan'ın bir oğlu olsun dileğini yükselten bizler, isterimizin yerine gelmesinden pek mutluyuz.
0: Artık insan soyunun şen olma çağı geldi. Az sıkıntımı çektik beyler. O günleri bu en sevinçli beklemede bile anmak gerektir. Mutluluğun güzelliği kötü günler düşünüldükçe artar.
2: Daha da ne konuşacaksın? Bütün insanlığı boyunduruğu altında ezen o kötülük kaynağını alacaksın.
1: Omuz başlarında birer yılan kafası vardır. Yılanlara bir çift taze insan beyni yetiştirmek için kurban olan zavallı çocuklar unutulur mu?
0: Evren, iyilikle kötülüğün, ışıkla karanlığın adlarıyla söylersem Hürmüz'le Ahriman'ın sonsuz savaş alanıdır.
2: Ne iyi ki artık yeryüzünde Hürmüz egemen. Çekicini örtüne vuran demircinin çıkardığı kılcım bir ateş kaynağı oldu. Daha düne karıştı, Ahriman yerlere geçti. Seçtiğimiz beyiniz Feridun, beylerin her üstüdür.